man. Yeah, man like arts. Wagwan, bruh. Gang business, innit? EMT, then. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duman.